Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapının yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 hava yolunun açılması sağlanmıştı.

Suriye'de DAEŞ hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El-Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

verdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin milletin hakkına ve malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını da açıkladı.

Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap

Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü.

Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

hattının yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 hava yolunun açılması sağlanmıştı.

Suriye'de DAEŞ hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Suriye'de devrik rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El-Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Denemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

verdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: Bir de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık gayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin milletin hakkına ve malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını da açıkladı.

Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 havayolunun açılması sağlanmıştı.

Suriye'de DAEŞ hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Suriye'de devrik rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İran'dan nükleer mesajı, esneklik gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi, sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, bülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir, bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Sigara paketinde yazılı resimler. Resimler cezaevleri. Resimler özlem. Resimler eskiden beri.

kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi?

Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi, uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt. Umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki, yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyoruzun. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Mendilimde kan sesleri.

Değerli dostlarımız, sözümüzü tutmamızın vermiş olduğu rahatlıkla başlayalım bugün programımıza. Dün verdiğimiz sözü tutarak, dün son programımızın son bölümünde okuduğumuz Mendilimde Kan Sesleri şiirini bugün de ilk olarak okuduk ki üzerinde konuşalım. Bir şeyler söyleyelim istedik. Son programımızın son anlarıydı hatırlarsanız. Birden aklımıza gelmişti. Aklımıza geleni bugün hayata geçirmiş olduk. Dün de hayata geçirmiştik ama bugün biraz daha üzerinde duralım. Edip Cansever'in unutulmayan bir şiir, hatta ismiyle örtüşen Edip Cansever deyince Mendilimde Kan Sesleri veya Mendilimde Kan Sesleri deyince Edip Cansever diyebileceğiniz bir eser Türk şiirinde. Özellikle ikinci yeni şiirinin diye nitelendirilen o akımda özgün yerini koruyan bir şair. Sonrası Kalır isminde, daha sonra iki cilt halinde çıkan kitabında da yer alıyor bu. Vefatından sonra çıkan, tüm şiirlerinin toplandığı, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkan iki gayet de hacimli eserden bu şiiri bulabilirsiniz. Şimdi dağılmış pazar yerlerine benzeyen bir memleketten bahsediyor. Öyleyse Edip Cansever'in yaşadığı döneme bakmak lazım. Hangi yıllarda yazdığına dair. Özellikle ikinci yeni şiir dediğimiz şiir veya o dönemin şairleri hangi döneme geliyor? Özellikle İsmet İnönü dönemi ve sonrasında belki biraz daha ilerisi Demokrat Parti diye nitelendirilen partinin dönemine denk geliyor. Yani 1950'ler, 60'lar olarak nitelendirebiliriz. İkinci yeni şiirinin zihniyetini belki de bu anlamda İnönü ve Demokrat Parti iktidarları döneminde yaşananların belirlediğini söylersek doğru bir cümle kurmuş oluruz. Çünkü tarihsel olarak böyle. Her iki dönemde de hem İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanması, Türkiye'nin de mevcut olumsuz koşulları, ekonomik krizler, ideolojik ayrılıklar, toplumsal çatışmalar ve bunlarla yapılan mücadele, baskıcı ve otoriter bir siyaset anlayışı, totaliter bir tutum, Cumhuriyet'in ilk döneminden o dönemlere kadar süren bir süreç. Demokrat Parti'nin gelişiyle birlikte bir nebze belki bir nefes alma ortamının oluşması. Fakat bunun uzun sürmemesi, daha sonra 1960'lı yılların hemen başında gerçekleşen bir takım olumsuzluklar. İşte böyle bir toplumsal ortamda doğan hem ikinci yeni şiiri hem de

cansever şiir hem de mendilimde kan sesleri. Bu anlamda baktığımızda bu döneme oturtabiliriz rahatlıkla. O dönemin, daha önceki dönemin daha doğrusu, şairleri tarafından özellikle Nazım Hikmet ve Mehmet Akif'ten etkilendiklerini varsayabiliriz değerli dostlarımız. Edip Cansever'in, Turgut Uyar'ın veya o dönemde yaşamış ikinci yeni diye nitelendirilen akımın içerisinde yer alan birçok şairin kendisinden öncekilerden etkilenmesi ve hatta biraz daha geriye giderek belki Yahya Kemal'lerden, Ahmet Haşim'lerden etkilenmesi söz konusu olabilir. Hemen arada kalan kuşakta bir ne akımı var bildiğiniz üzere? Garip akımı diye nitelendirilen Orhan Veli'nin başını çektiği bir akım var. Bu akıma çok uymayan Turgut Uyarlar, Edip Cansever'ler işte ikinci yeni denilen kuşakta isimlerini duyuruyorlar. Daha sonra konuluyor belki bu isimler. İsimler çok önemli değil, dönemler veya tarihsel olarak kayıt altında tutulabilmesi için iki tarih aralığında kalmış bir takım olayları bir isimle toplayabiliyorsunuz. İşte onlardan biri de ikinci yeni ve Edip Cansever'i biz bugün manevi şahsiyesini konuk ettik. Onun yazdığı Mendilimde Kan Sesleri isimli şiiriyle. Söylediğimiz gibi ki 2. Dünya Savaşı akabinde İnönü iktidarı ve o dönemin yaşadığı zorluklar, ekonomik krizler, ideolojik ayrılıklar vesaire. Devam etti gitti tabii ki bu. Söylediğimiz gibi Demokrat Parti döneminde ufak bir nefes alma söz konusu olsa da yine bir takım çevrelerin rahat bırakmaması münasebetiyle yine aynı senaryolar uygulandı. Ve darbeler gerçekleştirildi ve dönemin en önemli şahsiyet olan Adnan Menderes asılarak idam edildi maalesef. İşte bu süreci böyle kısaca tarihsel olarak baktığımızda işte hem ikinci yeni şiiri hem de Edip Cansever şiiri bu ortamda doğdu. Mendilimde kan seslerini anlamak için ortamı da iyi bilmek lazım. Orada bir Ahmet abi var ki bu Ahmet abinin kim olduğuna dair benim bir bilgim yok. Bilgisi olanları hakkında da bir şey söyleyemem ama benim anlayabildiğim şiir bilgimden yola çıkarak söyleyebileceğim herkesin bir Ahmet abisi vardır aslında bizim toplumumuzda. Özellikle belki jenerasyon olarak çok küçük olanlar yaş itibariyle Ahmet abi lafzından çok şeyler çıkaramayabilirler ama derdinizi dökebileceğiniz bir dert ortağınız, sizinle kavgaya girebilecek, sizin için mücadele edebilecek, size akıl verebilecek, size öneriler sunabilecek, sırtınızı sıvazlayabilecek, sizi ahlaka davet edecek, erdeme davet edecek, iyiliğe davet edecek bir Ahmet abiler korosu vardır bizim toplumumuzda. O artık zamanla azalsa da yerini başka şeylere devretse de, daha makyavelist düşünenlere devretse de değil mi? Daha böyle menfaatçi, daha böyle bir takım şeylere bak herkes yapıyor sen de yap oğlum filan diyen tiplere evrilse de geçmiş dönemde böyle bir Ahmet abi vurgusu var. Ben öyle anladım bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim ama Cansever'in, Edip Cansever'in şiirinden benim çıkardığım Ahmet abi zaten teorimi de doğrulayacak veriler de söz konusu. Edip Cansever de Mendilimde Kan Seslerinde tamamen Ahmet abiyle paylaşıyor durumu. Ahmet abi de bu dünyada ayakları yere basan bir zat, yani yaşar bir zat. Her yerde bulabileceğimiz ve herkesin hakikaten de belki de elini sıkabileceği, zor dönemlerinde yaslanabileceği, sarılabileceği bir arkadaş, bir abi. Bu anlamda ben böyle anladım. İşte onu anlatıyor. Mendilindeki kan seslerinden, biraz daha geriye girelim, dağılmış pazar yerlerine dönen memleketten, o ideolojik ayrılıkların açtığı yaraların, insanların hem ekonomik krizlerle boğuşmasının, hem dünya savaşlarının hayat bulmasının, hem işte tüm bunların toplamında ideolojik yönelimlerle devlet dediğimiz mekanizmanın daha totaliter bir tutumla yönetilmesi konusu. Bu baskıcılık, bu zor dönemler haliyle hem bu şiirleri doğuruyor hem de bu sorunları da doğuruyor ve dağılmış pazar yerleri. Ve bizler Türkiye'ye benziyoruz. Fransızlar Fransa'ya benziyor elbette. İngilizler İngiltere'ye benziyorlar. Londra'ya benziyorlar. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'ya benziyoruz. Türkiye'ye benziyoruz. Hala benziyoruz. Mesela Türkiye'de yaşanan herhangi bir şeyden etkilenip ona göre ne yapıyoruz? Bir anlamda bir su gibi bulunduğumuz kapta ona göre bir takım pozisyonlar belirliyoruz. Her yerde böyledir bu. Bu şiirde de bu geçmektedir. İşte yaşanan bu sıkıntıların hepsi Ahmet abiyle paylaşılarak belki de azaltılıyor. Belki de benim burada vurgu yapmak istediğim en önemli konu Ahmet abi olsa gerektir. Artık Ahmet abilerin azaldığı bir dönemde yaşamamız münasebetiyle

Zor durumdayız. Türkiye'nin insanı gibi bu anlamda o dönemin insanı mutsuz ve hüzünlü ama yine de ümidini yitirmiyor. Ümidini yitiren bir tip değil. Ümidini yitirmiş olsa canseverlere ve benzerlerine ve bizlere o önerileri sunmaz. Merak etme, Allah büyüktür. Olacak bir şeyler ya. Sıkma canını, olur. Hapse de düşeriz. İçeride de yatarız, çıkarız. Bir takım zorluklar yaşarız ama onurlu, şerefli bir hayat bırakırız diyen, anlatabiliyor muyum? O zor dönemlerde yine gardını düşürmeyen güzel insanlar vardı. Bana bu güzel insanları hatırlattı. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu şiirin anlatımında belki de diğer benzerlerinde de daha sonra bulabileceğimiz bir yönelim var. Şiir hem bu anlamda çok yalın, yalın olmakla birlikte estetik kaygıdan da arınmış değil. Genelde yalın şiirlerde estetik kaygılar, estetik eserlerde de o yalınlıktan uzaklık, o anlaşılmazlık söz konusudur. Ama burada bu bir okuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Mendilimde Kan Seslerinde Cansever'in hakikaten de hem yalınlığını koruduğunu hem de özgün cümleler kurabildiğini, işte onlardan biri dağılmış pazar yerlerine benzeyen memleket. Bu cümle bile bence birçok şeyi anlatmaya yetiyor. Hem orijinal bir cümle, hem çocuğunun mesela hiçbir yere geç kalınmaz ama burada bir geç kalınmış sözlük söz konusu değil mi? Çocuğum beni bağışla, Ahmet abi sen de bağışla diye başlıyor. Her yere yetişiliyor, tamam kabul. Hiçbir yere de geç kalınmıyor ama dönemin çocukları bizi bağışlasın. Ahmet abi sen de bağışla. Şimdi anlatacaklarımı dinleyin. İşte bu sebeplerden dolayı bunlar oldu demeye getiriyor. Bu yalınlıkla estetik formların bir araya gelmesi genelde pek mümkün değil. İşte Edip Cansever bu şiirinde bunu başaranlardan biri ve bir Türkiye panoraması gösteriyor bizlere o dönemin. Zaten önceki şiirlerinde de Umutsuzlar Parkı, Çağrılmayan Yakup, Tragedyalar, Ben Ruhi Bey Nasılsın gibi orada da bir takım şeylerde de yine aynı şeyi değerlendirdiğimiz vurguyu yani dönemin oluşturduğu o olumsuz hali Umutsuzlar Parkı'ndan bile mesela bu isimden bile anlayabiliriz zaten. Baktığımızda şiirde geçen işsizlikler var, bilinç var, halk var, Türkiye var, şehir olarak Malatya var, başka ne vardı? Nazilli vardı sanırım, İstanbul var. Bu anlamda hani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda o toplumcu duyarlılık diye nitelendirilen akıma da yaklaştın. Ama ikinci yeninin biraz daha önceki toplumcu duyarlılık, daha doğrusu toplumcu duyarlılık ekseninde yazıldığını söyleyebiliriz. Böyle bir tanımlama vardır ama bunu şimdi uzun uzun anlatacak değilim değerli dostlarımız. Mendilimde Kan Sesleri bizlere bunu çağrıştırdı. Umuyorum sizlere de güzel şeyler çağrıştırmıştır. Pazar yerlerine dönen memleketlerden inşallah çok daha iyi yerlere taşınan memleketleri görüyoruz. Daha da iyisini görebilmemiz duası ve temennisiyle. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için çalışan, düşünen, üreten şair olur, düşünür olur, yazar olur, çizer olur. Bilmiyorum, her kimse mesleği her neyse, becerisi her neyse, hepimizin insanlığa kattığı bir şeyler olmalı noktasına getirmeliyiz. Ve böylece bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir güzel eserle bitirelim. Ne çalabiliriz diye baktığımda aklımıza ne gelebilir? Çok şeyler gelebilir tabii ki ama şöyle Anadolu'yu ifade eden bir güzel türküyle, bir güzel eserle bitirebiliriz. Neler neler olur. Türk halk müziğinden şöyle Pir Sultan Abdallardan, Karacaoğlanlardan, Dadaloğullarından bir güzel eserle bitirelim. Aklımıza hangisi gelirse değerli dinleyicilerimiz. Geliyor mu aklımıza hiçbir şey? Tabii dinleyicilerimizin aklına geliyordur şu anda bizi dinleyen tüm insanların. Bakın şu olsun şu olsun diyeceğinize sevgili dinleyiciler. Bu kafanızdan geçen düşünceleri bizlere yazsanız da bizler de değil mi onları çalmış olsak? Hem siz sevinseniz hem de biz falan yapsak değil mi sevinsek biz de? Olmaz mı? Olur diyorsunuz. Efendim hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün dün verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri isimli şiirini okuduk ve üzerinde bir tahlil yaptık. Çok küçük bir tahlil ama yaşadığı dönemi resmetmesi münasebetiyle çok da güzel bir şiir olduğunu, hem estetik hem de yalınlığı bir arada barındırdığını

ifade etmeye çalıştık ve dönemine bu anlamda yabancı kalmayan bir şairin en doğal, en yalın haliyle memleketin ahvalini anlattığını ifade etmiş olduk. Ve bir güzel eserle de veda ettik sizlere. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

0: yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin milletin hakkına ve malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını da açıkladı.

Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü.

Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 hava yolunun açılması sağlanmıştı.

Suriye'de DAEŞ hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Suriye'de devrik rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El-Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin milletin hakkına ve malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını da açıkladı.

Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü.

Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapının yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 havayolunun açılması sağlanmıştı.

Suriye'de DAEŞ hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Suriye'de devrik rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El-Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşe

Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya odamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

0: gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ha? Ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı. Aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni.
1: Değerli 90.

97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin milletin hakkına ve malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini kaydetti. Erdoğan, finansal sistemin güçlü olduğunu ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için yeni düzenlemeler yapılacağını da açıkladı.

Başkanı El Nahyan ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. Abu Dhabi'deki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan temasları kapsamında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü.

Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve Gürcistan'ın 5. Ortak Gümrük Komitesi toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda ortak koridorda yük taşımacılığının hızlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi ele alındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gümrük koridorunun güçlendirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

yeniden yapılandırılması Ankara'da görüşüldü. Suriye hava sahasının yeniden yapılandırılması projesinin ikinci aşaması Ankara'da ele alındı. Görüşmelerde hava yolları ağının geliştirilmesi ve hava trafiğinin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi. Proje ile Suriye'nin doğu ile batı arasındaki havacılık bağlantısında daha etkin bir rol üstlenmesi amaçlanıyor. İlk aşamada Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Bulgaristan'ın da katılımıyla L-602 hava yolunun açılması sağlanmıştı.

Daesh hücresi çökertildi. Suriye İç Güvenlik Güçleri ve Genel İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'e bağlı bir hücreye operasyon düzenledi. Operasyonda hücrenin 4 elebaşı yakalandı. Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Rakka'dan Halep, İdlib ve Humus'a uzanan hücrenin en az 5 kaçırma olayına karıştığı ve yeni saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

despotik rejimin komutanı yakalandı. Suriye'de devrik rejim döneminde Deran'ın Sayda beldesinde görev yapan Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi. İbrahim'in yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından sorumlu olduğu ve göstericilere yönelik operasyonlarda rol aldığı belirtildi. İbrahim'in 2011'de işkenceyle öldürüldüğü belirtilen 13 yaşındaki Hamza El Hatib'in gözaltına alınmasıyla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Suriye'de 65 aile Münbiç'teki kamplardan ayrılarak memleketlerine döndü. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te bulunan resim kampında yaşayan yaklaşık 300 kişilik 65 aile Halep ve Rakka'daki evlerine dönmek üzere kamptan ayrıldı. Dönüş işlemi yerel yönetim, Suriye Sosyal İşler Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ailelere yolculuk öncesinde acil yardım paketleri dağıtılırken dönüşlerin ikinci kafileyle devam ettiği bildirildi.

Halep'te 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi başladı. Suriye'nin Halep kentinde yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım paketinin ilk projesi olan Alabi projesi başlatıldı. Suriye Yatırım Kurumu ve Halep Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hasarlı bölgelerin yeniden imarı ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Projenin kentte sanayi, ticaret ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İran nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İranlı bir yetkili ülkesinin nükleer konudaki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Yetkili iddiaların Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatleri başka öne çekme girişimi olduğunu savundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ut çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim gece.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman

0: Man 16. yüzyılda saray baş minyatürcülüğü yaptı. Hayatı ile ilgili fazla bilgi yoktur. Nakkaş Osman'ın resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar Seferi'ni anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni, asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale Devri'nde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı. Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surname isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir. Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski Yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namesi, acılar diyarı. Tanıdım seni Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurmatulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan Yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun

Halep şehrinin nüfusu. 17. yüzyılda Halep eyaletinde iki büyük şehir yer alıyordu. Bunlardan biri eyaletin yönetim merkezi olan Halep şehri. Diğeri de orta çağlardan beri önemli bir merkez olma vasfını muhafaza eden

Halep şehrinin nüfusu. Halep eyaletinin yönetim merkezi olan Halep şehri, iktisadi ve askeri öneminden dolayı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz Havzası'nın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biriydi. Şehrin nüfusunun asıl önemli bir kısmını sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul olan halk meydana getiriyordu. Fakat büyük bir şehir olmasının yanı sıra bir yönetim merkezi olması ve şehirde çok sayıda dini ve sosyal müesseselerin yer alması, nüfusun çok çeşitli sosyal gruplardan meydana gelmesini de sağlamıştır.

Halep şehrinde 1616 yılında toplam olarak 5903 hane bulunmakta olup bunun 116 hanesi Yahudi, 173 hanesi de Hristiyandı. 1678 yılında Halep şehrinde toplam olarak 11.495 ev ve 9 kapalı çarşı bulunmaktaydı.

Biz 8'de Halep'teki evlerin asıl önemli bölümünü, insanların yani herhangi bir devlet işinde ya da vakıf müessesesinde çalışmayan, geçimini ticari ve sanayi faaliyetlerden sağlayan halkın evleri meydana getiriyordu. Bu evlerin sayısı 9.233 olup toplam ev sayısına oranla %78'di. Yine bu sınıfa mensup olup fakir olan toplam 137 ev veya çeşitli sebeplerden dolayı vergiden muaf olanlar toplam 191 ev, oturulmayacak durumda olan harap evlerin sayısı ise 957 idi. Ayrıca Halep'te 361 vakıf evi, 78 imam ve müezzin, 2 derviş evi bulunmaktaydı. Halep'in 17. yüzyıldaki nüfusu çevresinde yer alan Antakya, Hama ve Şam şehirleriyle mukayese ettiğimizde bahsi geçen şehirlerin Halep'ten çok küçük oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira Antakya'nın tahmini nüfusu 1678'de 1.030.214, Şam'ın 1645'te 804.015, Hama'nın da yine 1645'te 7.600.

Halep şehrindeki gayrimüslim nüfusu en açık şekilde gayrimüslimlerden alınan vergi defterlerinde görebilmekteyiz. Bu defterlerden ilkine göre 1627 yılında Cüdeyde'de 166, Harici Babun Nasır'da 120, Ekrat'ta 120, Erbain'de 79, Şimali'de 68, Atvi'de 42, Hezane'de 23, Şeriatlı'da 8 olmak üzere 626 insan Hristiyan Halep şehrinde meskundu.

başka Diyarbakır'dan 64, Erzurum'dan 5, Van'dan 6, Erzincan'dan 6, Mardin'den 123, Urfa'dan 40, Arapgir'den 32, Gerger'den 14, Hısnı Mansur'dan 9, Besli'den 2, Köycük'ten 20, Sason'dan 85, Rumkale'den 54, Kepirnem'den 67, Hats'tan 35, Hama'dan 24, Trablus'tan 26, Darende'den 7, Humus'tan 23, Musul'dan 23, Hasankeyf'ten 6, Kayseri'den 2 ve Şam köylerinden 7 olmak üzere 681 insan Hristiyan da değişik yerlerden Halep'e gelip yerleşmişlerdi.

Dolayısıyla 1627'de Halep şehrinde toplam olarak 1307 Hristiyan bulunmaktaydı. Bu zamanda Yahudilerin sayısı ise 377'si yerli ve 73'ü de Frank Avrupalı olmaktaydı.

Kır nüfusu. Halep eyaletinde Halep ve Antakya şehirlerinden başka nüfusun önemli bir bölümü de kırsal kesimde, yani kasaba ve köylerde yaşıyordu. 1616 tarihli hane vergisi defterinde Halep şehrinin yetişkin erkek nüfusu fert fert belirtilmiş olmasına rağmen kasaba ve köyler nüfusu için aynı hassasiyet gösterilmemiş. Bu yerlerin adlarıyla birlikte sadece hane vergisi

tek nüfus yer almadığı için bu defterdeki verilerden hareketle kasaba ve köylerin nüfusunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. 1678 tarihli hane vergisi defterinde ise kasaba ve köylerin yetişkin erkek nüfusu fert fert gösterilmiştir. Bu defterde Halep ve Antakya şehirlerindeki ev, kapalı çarşı ve bahçe vergilendirmede esas olarak alınmış, kasaba ve köylerde ise vergi mükellefi olanlar insan olarak yazılmıştır.

bulunmayanlar teşkil ediyordu. Bu kesimin toplam nüfusu ise 33.928 olup eyalet nüfusunun %90'ını teşkil ediyorlardı.

Eyalet nüfusu 1678 yılında Halep eyaletinde toplam olarak 37.826 ev, insan ve kapalı çarşı yer almaktaydı. Nüfusun asıl önemli bir bölümünü şehir, kasaba ve köylerde oturan ve herhangi bir resmi görev ya da sıfatı

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmaları ile ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Safvet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi

kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştay'da jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

başına arşı, gökyüzünü yıkacağız. Erisin damla damla kar.

Hadi, hadi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey

İran Pesvalya Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

kaldırdı. Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan Amerika Birleşik Devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

yeniden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

kaldırdı. Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 16 kuruluşa yönelik yaptırımlar kaldırıldı.

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Küçük devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Safvet Rastan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

Orta Yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözümün yaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: Merhaba. Ben çok zengin bir eşyayım. Para işleriyle ben ilgileniyorum. Bizi genellikle deriden yapıyorlar ama bez ve plastik arkadaşlarım da var. Beni bazen evde unutuyorsunuz. Bensiz dışarıda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Para, kimlik, kredi kartı ve fotoğraflarınızı benimle taşıyorsunuz. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bildiniz mi? Paramızı neyin içine koyuyoruz? Evet, doğru cevap. Bu nesnenin adı cüzdan. Cüzdanların içine kimlik, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi eşyalarımızı da koyuyoruz. Cüzdanlar küçük ve katlanabilir çantalardır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
2: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
3: Teşekkür ederim.
2: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
3: İyiyim, evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
2: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
3: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
2: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdik.

0: mi gün doğmadığını?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?

0: O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

0: devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacak.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. Ben bir orman ağacıyım. Dünyanın birçok yerinde beni görüyorsunuz. Boyum 40 metre. Çapım 1,5 metre. Görmemek mümkün değil. Belki tanışıyoruz ama adımı bilmiyorsunuz. Neyse. En az 800 yıl yaşıyorum. Gri renkli ve düzgün bir kabuğum var. Yapraklarım tırtıklı, uçlarıysa sivri. Sıcak havalarda yeşil, sonbaharda sarı ve kırmızı renkliler. Kışın bütün yapraklarımı döküyorum. Nuz adında meyvelerim var. Hayvanlar meyvelerimi çok seviyor. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı kayın ağacı. İnce ve heybetli bir ağaçtır. Mobilya, parke, oyuncak, sandal ve alet sapları gibi eşyaları daha çok kayın ağacından yapıyoruz. Kayın ağacının 10 türü vardır. Bunlar Japon, Çin, Amerika, Tayvan, Mavi Japon, Güney Çin, Parıltılı Kayın, Meksika, Doğu ve Avrupa kayınıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben hem sevimli hem de vahşi bir hayvanım. Doğada 20 yıl yaşıyorum. Boyum 1,5 metre, ağırlığım 100 kilo. Kiloma bakmayın. Ağaçlara çok iyi tırmanıyorum. Favori yiyeceğim bambu yaprakları. Postum genellikle beyaz. Gözlerimin etrafı, kulaklarım, omuzlarım ve bacaklarımsa siyah. Oyun oynamayı çok seviyorum. Kendimi 3 kelimeyle tanıtayım. İri, tembel ve sevimli. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı panda. Ana vatanı Çin'dir. Günün 12 saatinde yemek yiyorlar. Bu kadar iri ve tembel olmaları belki de bu yüzdendir. Son bir not. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü giyiyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına İnternet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Meçhun Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan Amerika Birleşik Devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Damak tadı.
2: Merhaba. Neşeli, huzurlu, mutlu günler.
3: Vay be, ne güzel bir açılış yaptın.
2: Peki sen neden açılış yapmadın?
3: Aa, evet unuttum. Herkese merhaba.
2: Bugün dalgınsın. Neyin var? Bir şey mi oldu?
3: Yok, iyiyim de sadece bugün hangi tatlıyı yapalım karar veremedim. İki tane tatlı var. Onu düşünüyorum.
2: Hangi tatlılar? Söyle ben seçerim.
3: Bu tatlıların içinde incir var.
2: İncir mi? Kuru incir mi?
3: İnciri çok mu seviyorsun? Ben de çok severim.
2: Evet seviyorum, çok seviyorum. Da hangi tatlılar söyle ben seçeyim sonra da yapalım.
3: Ahmet beni neden hiç konuşturmuyorsun?
2: Ben mi konuşturmuyorum? Gerçekten çok şaşırdım. Tamam konuş şimdi.
3: Bu sefer de ben konuşmuyorum.
2: Tamam. Hadi konuş. Ama programdayız, dinleyiciler de duyuyor. İnat etme.
3: Tamam, uzatmayalım.
2: Bu tatlıları nasıl yapıyoruz? Anlat bize.
3: Bu tatlıların ikisi de incirli.
2: Tamam, anladık. İkisi de incirli.
3: Ahmet.
2: Şaka yaptım.
3: Birinci seçeneğimiz sütlü incir tatlısı. İkincisi de incir uyutma.
2: İncir uyutma mı?
3: Evet, hiç duymadın mı?
2: Tatlının adı bu mu?
3: Evet, tatlının adı incir uyutma.
2: Bu isim sana normal mi geliyor? Hayatımda böyle bir tatlı ismi duymadım.
3: İşte bu yüzden bu mutfağın şefi benim.
2: Çok komik. Peki şef, neden böyle bir adı var tatlımızın?
3: Bunun ilginç bir hikayesi var. Çobanlar hayvanlarını otlatırken incir ağaçlarından incir toplarlar. Bu incirlerin üzerine süt koyarlar ve bekletirler. Tatlının üzeri 2 saat kapalı kalır. Yani incirleri uyuturlar. Tatlımız bu şekilde ortaya çıkmış. Bu yüzden diğer bir adı da çoban uyutması. Ahmet ne yapıyorsun? Programın ortasında uyuyacak mısın?
2: Bu kadar güzel anlatıyorsun ki uykum geliyor.
3: Tövbe estağfurullah. Hadi uyan. Malzemeleri sayıyorum.
2: Tamam. Vallahi çalar saat gibisin.
3: İşte incir uyutmanın malzemeleri. 10 adet kuru incir. 2 çorba kaşığı şeker. 2 su bardağı süt. 1 paket vanilya. Ve toz tarçın.
2: Bu kadar mı?
3: Evet, bu kadar.
2: Hadi başlayalım o zaman.
3: Tamamdır. İlk önce incirleri küp küp doğruyoruz.
2: Sonra ne yapıyoruz?
3: Sonra incirleri cam bir kaba koyuyoruz.
2: Sonra?
3: Ahmet ne bu telaş? Azıcık bekle.
2: Şu ne?
3: Efendim?
2: Bir şey soracağım.
3: Allah Allah, sor hadi.
2: İncirleri kaba koyduktan sonra ne yapıyoruz? Tamam, kızma ya. Şaka yaptım.
3: Sütü bir tencereye koy bakalım. Tencereyi de ocağa.
2: Tamamdır patron. Ocağı yakıyor muyum?
3: Evet, sütü kaynatacağız.
4: Sütümüz kaynıyor.
3: Sütün içine şekeri, vanilyayı koy ve karıştır Ahmet.
2: Kaynayıncaya kadar mı?
3: Evet.
2: Şule, süt kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz?
3: Ocağı kapat, süt 2 dakika beklesin. Sonra incirin üzerine dökelim.
2: Şule, 2 dakika 38 saniye oldu. Süt bozulmamıştır değil mi?
3: Ahmet, vallahi çok ilginç bir insansın. Hayatım boyunca senin gibi birini bir daha görmem herhalde.
2: Teşekkür ederim Şule. Bunu çok insan söylüyor. Galiba iyi bir şey.
3: Tabii, kesinlikle öyle.
2: Evet, nerede kaldık?
3: Sen kendini överken ben sütü incirlerimizin üzerine döktüm. Kabın üzerine de kalın bir örtü serdim. Şimdi incirler buzdolabında 2 saat uyuyacak. 2 saat sonra...
4: Tatlımız hazır.
3: Aynen öyle.
2: Bu tatlıyı yapmak kolay, beklemek zor.
3: Sen buzdolabın başında?
2: Yapıyorum. Susadım da su içeceğim.
3: Heh, ben de buna inandım. Buzdolabına alarm takacağım senin yüzünden.
2: Ya bir saat geçti. Bence bu kadar uyku yeter. Hadi yiyelim.
3: Hayır. Evet, tatlımız hazır. Hadi Ahmet.
2: Geldim geldim. Çok şükür.
3: İki tane tatlı tabağı getirir misin?
1: Buyur patron.
3: Evet, tatlımızı tabağa koyuyoruz. Üzerine biraz tarçın.
2: Tatatatam.
3: İncir uyutmamız hazır. Afiyet olsun.
2: Günün sürprizi de benden. Sana limonlu soda aldım. Tatlıdan sonra içersin.
3: Teşekkür ederim ama ben limonlu sevmiyorum. Elmalı yok mu?
2: Ya burası bakkal mı? Bu var işte. İç. Allah Allah.
3: Tamam tamam. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Afiyet olsun. Senin de eline sağlık. İncir uyutma çok lezzetli görünüyor.
3: Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsin. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da damak tadının sonuna geldik. Siz de bu pratik ve lezzetli tatlıyı evlerinizde yapabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Abi güzel oldu.
2: Şöyle bir tabak daha alabilir miyim?
3: Bitirdin mi? Ahmet yavaş ye, biraz boğulacaksın.
0: Damak tadı.
5: Damak Tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman 16. yüzyılda saray baş minyatürcülüğü yaptı. Hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. Nakkaş Osman'ın resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar seferini anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni. Asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale devrinde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı. Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surname isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir. Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları,

durdurulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

hayatının sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim.

bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahattin'in varisi.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. En kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı. Güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayarak iki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş. Evet. Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra tabii, günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız. Evet. Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Benzin...
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş, evet, geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahattin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan var idi.
0: Evet.
1: O der ki
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum
1: bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Evet.
1: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek bazı arkadaşlar sorarlardı. Abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir.
0: Evet.
1: Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu İlgazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmiyor.
1: Şimdi
0: ayrıntı.
1: Biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir.
0: Evet.
1: Aslında Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba, İsra suresinin ilk ayeti bize evet. işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i barakne havlehu, etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahu azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
0: Evet, evet.
1: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
0: çok
1: için.
0: Önemli,
1: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken üç yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu üç yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
0: Evet, maalesef çok.
1: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretül Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
0: Elbette.
1: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
0: Aynen.
1: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
0: kutsal
1: mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her zaman.
0: Tabii.
1: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Öbed İbni Cerrah'a kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz yani 634 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir başarıyla, muvaffakiyetle. Elhamdülillah Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
0: Evet.
1: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle

0: buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medayin'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatul Adeviye. Onun evet. mezarı da oradadır.
1: Evet,
0: oradadır
1: evet,
0: efendim. Evet. Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
1: Kesinlikle evet.
0: Ve surlar hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile bak cuma namazı kılınan yer.
1: Evet.
0: Daha doğrusu kıldırılmayan yer. Kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine. Tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
1: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle yani, hala isimlerini anıyoruz onları.
0: İsimleri anıyoruz ve
1: rahmet anıyoruz.
0: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
1: Ne güzel.
0: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Mane eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
1: Elbette, elbette. Evet.
0: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim Yavuz Sultan Selim'in Mecidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
1: Evet.
0: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil Harameyn-i Şerife'nin Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar için izlenmek için, görünmek için asılmıştır oradadır.
1: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
0: Buyurun.
1: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Eyyubi'nin, Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde evet. dönemi ifade etmeye çalışmış.
0: Evet.
1: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri evet. ordu komutanı, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum. Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir tarih.
0: Darüselam.
1: Evet evet. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış ve Selamet Şehri'nde evet. hep sürekli kavga var. Acaba ya. Orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca
0: evet.
1: işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Bir de
1: çok
0: şu
1: ilginç
0: var.
1: Yani.
0: Bir de şu var. Allah'ın seçtiği.
1: Evet evet.
0: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
1: Elbette.
0: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor. Aynı zamanda onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
1: Evet.
0: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Evet. Başka Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti Zekeriya. Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
1: Evet, evet.
0: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti evet. Zekeriya'dır.
1: Hatta akraba evet. oluyorlar.
0: Akraba oluyorlar tabii. Doğrudur. Ve hepsi orada.
1: Evet evet. Bu vesileyle.
0: Dolayısıyla burası gerçekten çok indallah'ta kıymeti olan
1: kesinlikle
0: bir coğrafyadır.
1: Zaten Allah-u Teala az önce ayette söylediniz yani.
0: Evet.
1: Çevresini ayette, mübarek kıldınız.
0: Evet. Barakne havlehu buyuruyor.
1: Sadece kendisi de değil hocam, ilginç değil mi? Çevresini ya. Diyor.
0: Aynen.
1: Yani aynen. Sadece orada değil, çevresini
0: çevresiyle
1: mübarek
0: beraber. Kıldınız. Çevresi barakne havlehu o havaliyle birlikte evet. mübarek kılınan o havari havaliyle birlikte.
1: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yani ya. Yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar adeta.
0: Yazmışlar. Evet.
1: Hiç vazgeçmemişler burada.
0: Vazgeçmemişler.
1: Şimdi de inşallah günümüze doğru geliyoruz.

0: Yine İnşallah. Vazgeçmedik, yine Allah, vazgeçmeyeceğiz.
1: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
0: Çok şükür.
1: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
0: İnşallah.
1: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Hmm. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim
0: evet,
1: için. Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir Gazze'de.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
0: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
1: Evet.
0: Dini, tarihi,
1: evet.
0: Diğer açılardan, psikolojik açıdan.
1: Doğru.
0: Her açıdan baktığımızda
1: Doğru.
0: Çok kıymetli elbette.
1: Şimdi Hazreti Ömer'den birinci Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
0: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası evet. Barış ve selamet şehri derken Aynen. boşuna demiyor demek.
1: Aynen. 1099'da birinci Haçlı Seferi ile elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu. Hmm. Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı. Hmm. Ve tabi Mescid-i Aksa'da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mercidabak ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı
0: evet.
1: Sırp kökenliydi. Evet.
0: Ya bu askeri çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten.
1: Evet.
0: Deha anlamında gerçekten.
1: Ve en iyi çarpışan ordu askerler onlar oldu.
0: Evet.
1: Bir eğitim evet, önemli.
0: Bu ayrı bir konu gerçekten.
1: Ayrı bir konu.
0: Gerek sipahiler olsun gerek yeniçeriler olsun.
1: Evet.
0: Dünyada yani işi benzeri yok neredeyse. Aynen. Böyle Aynen. organizasyonların.
1: Müthiş bir şey evet.
0: Buna da geliriz inşallah.
1: İnşallah geliriz.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar ama demek ki vatanlar da ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece hani ne derler ya bizde bilirsiniz gecenin en yoğun olduğu vakit zaman
1: aydınlığa en yakın zaman
0: evet,
1: en
0: zifiri zaman,
1: en yakın zaman
0: evet şafak sökmek üzere inşallah biz de o ümit içerisinde olalım ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Ali Türkkan Gençler Dünya Rally Şampiyonu oldu. Milli rallici Ali Türkkan 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkkan elde ettiği bu başarıyla Türk otomobil spor tarihine önemli bir başarı daha kazandırdı. Milli sporcumuzun şampiyonluğu Türkiye'nin motor sporlarındaki gurur verici başarıları arasında yerini aldı.

Milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Karakaşlı finalde Hollandalı Karina Yetten'i 30-18 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'dan bronz madalya. Milli okçumuz Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finallerinde bronz madalya kazandı. Gazoz, Fransız rakibi Sanchar'la 6-0 mağlup ederek kürsüye çıktı.

Kırdan bronz madalya. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde bronz madalya kazandı. Gökkır bronz madalya maçında Meksikalı Alejandro

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğim mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

98.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İlhan İrem'in seslendirdiği İşte Hayat şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Rıza Binboğa'nın seslendirdiği Yarınlar Bizim şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir orman ağacıyım. Dünyanın birçok yerinde beni görüyorsunuz. Boyum 40 metre. Çapım 1,5 metre. Görmemek mümkün değil. Belki tanışıyoruz ama adımı bilmiyorsunuz. Neyse. En az 800 yıl yaşıyorum. Gri renkli ve düzgün bir kabuğum var. Yapraklarım tırtıklı, uçları ise sivri. Sıcak havalarda yeşil, sonbaharda sarı ve kırmızı renkler. Kışın bütün yapraklarımı döküyorum. Nuz adında meyvelerim var. Hayvanlar meyvelerimi çok seviyor. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı kayın ağacı. İnce ve heybetli bir ağaçtır. Mobilya, parke, oyuncak, sandal ve alet sapları gibi eşyaları daha çok kayın ağacından yapıyoruz. Kayın ağacının 10 türü vardır. Bunlar Japon, Çin, Amerika, Tayvan, Mavi Japon, Güney Çin, Parıltılı Kayın, Meksika, Doğu ve Avrupa kayınıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

0: için aşıkı müstakni eyler bir misal.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba. Ben hem sevimli hem de vahşi bir hayvanım. Doğada 20 yıl yaşıyorum. Boyum 1,5 metre. Ağırlığım 100 kilo. Kiloma bakmayın. Ağaçlara çok iyi tırmanıyorum. Favori yiyeceğim bambu yaprakları. Postum genellikle beyaz. Gözlerimin etrafı, kulaklarım, omuzlarım ve bacaklarımsa siyah. Oyun oynamayı çok seviyorum. Kendimi 3 kelimeyle tanıtayım. İri, tembel ve sevimli. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı panda. Ana vatanı Çin'dir. Günün 12 saatinde yemek yiyorlar. Bu kadar iri ve tembel olmaları belki de bu yüzdendir. Son bir not. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü giyiyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

arşı gökyüzünü yıkacağız. Erişin damladan.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs Bizi Çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı, güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: Tabii. Bu
0: bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayalım. İki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın, işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız.
0: Evet.
1: Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş,
1: evet,
0: geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan var idi.
0: Evet.
1: O der ki
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum
1: bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Evet.
1: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek, bazı arkadaşlar sorarlardı, abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir.
0: Evet.
1: Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu il gazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız
0: o
1: var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmeyen
1: şimdi
0: bir ayrıntı.
1: Biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir.
0: Evet.
1: Aslında Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba, İsra suresinin ilk ayeti bize evet. işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i barakne havlehu, etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
0: Evet, evet.
1: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
0: çok
1: için.
0: Önemli,
1: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek, özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
0: Evet, maalesef çok.
1: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretul Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
0: Elbette.
1: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
0: Aynen.
1: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
0: evet, kutsal mekanıdır.
1: Biz bunlara saygı gösterdik her zaman. Tabii. Onun için Hazreti Ömer buraya girerken, buranın Seferyanus idi buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Übeyd İbni Cerrah'a, kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz, yani 634 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir başarıyla, muvaffakiyetle. Elhamdülillah Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
0: Evet.
1: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
0: Tabii.
1: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fars kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda, Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan, yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatül Adeviye. Onun mezarı da oradadır.
0: Oradadır efendim. Evet.
1: Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
0: Kesinlikle evet.
1: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden, yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki emri hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer,
0: evet,
1: daha doğrusu kıldırılmayan yer, kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine, tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
0: Evet, isimleri çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle yani, hala isimlerini anıyoruz onları.
1: İsimleri anıyoruz ve
0: rahmet tanıyoruz.
1: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
0: Ne güzel.
1: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Mane eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
0: Elbette, elbette. Evet.
1: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim'in Mecidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
0: Evet.
1: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil, Harameyn-i Şerife'nin Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar için izlenmek için, görünmek için asılmıştır, oradadır.
0: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
1: Buyurun.
0: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde,
1: evet,
0: dönemi ifade etmeye çalışmış.
1: Evet.
0: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri

0: ordu komutanı, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum. Barış ve Selamet şehri diyor Kudüs için.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir tarih.
1: Darüsselam.
0: Evet evet. Tamam. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış ve Selamet şehrinde evet. hep sürekli kavga var. Acaba orada Barış ve Selamet şehri dediği 4 asır boyunca
1: evet.
0: işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet şehri sanırım.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Bir de
0: çok
1: şu
0: ilginç
1: var,
0: yani.
1: Bir de şu var, Allah'ın seçtiği.
0: Evet evet.
1: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
0: Elbette.
1: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor. Aynı zamanda onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
0: Evet.
1: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Başka evet. Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti ya. Zekeriya. Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya. Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
0: Evet, evet.
1: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti evet. Zekeriya'dır.
0: Hatta akraba evet. oluyorlar.
1: Akraba oluyorlar, tabii. Doğrudur. Ve hepsi orada.
0: Evet, evet. Bu vesileyle.
1: Dolayısıyla burası gerçekten çok indallah'ta kıymeti olan
0: kesinlikle
1: bir coğrafya.
0: Zaten Allah Teala az önce ayette söylediniz yani.
1: Evet, ilk
0: çevresini
1: ayette.
0: Mübarek kıldınız.
1: Evet, barakna havlehu buyuruyor.
0: Sadece kendisinde değil hocam, ilginç değil mi? Çevresini ya. Diyor.
1: Aynen.
0: Yani aynen. Sadece orada değil, çevresini
1: çevresiyle
0: mübarek
1: beraber. Kıldınız. Çevresi barakna havlehu, o havaliyle birlikte evet. mübarek kılınan o havari havaliyle birlikte.
0: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yani yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar,
1: yazmışlar
0: adeta.
1: Yazmışlar. Evet.
0: Hiç vazgeçmemişler burada.
1: Vazgeçmemişler.
0: Şimdi de inşallah günümüze
1: i̇nşallah.
0: Doğru geliyoruz. Yine
1: i̇nşallah.
0: Vazgeçmedik,
1: Allah,
0: yine vazgeçmeyeceğiz.
1: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
0: Çok şükür.
1: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
0: İnşallah.
1: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim
0: evet,
1: için.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir.
0: Kesinlikle.
1: Gazze'de.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
0: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
1: Evet.
0: Dini, tarihi,
1: evet.
0: Diğer açılardan, psikolojik açıdan.
1: Doğru.
0: Her açıdan baktığımızda
1: doğru.
0: Çok kıymetli elbette.
1: Şimdi Hazreti Ömer'den birinci Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
0: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası
1: evet.
0: Barış ve Selamet şehri derken
1: aynen.
0: Boşuna demiyor demek.
1: Aynen. 1099'da birinci Haçlı Seferi'yle elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu.
0: Hmm.
1: Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı.
0: Hmm.
1: Ve tabii Mescid-i Aksa'da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine şey yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mecidabık ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı. ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidirdi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın şeyinde, Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusu.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla, elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar, canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar ama demek ki vatanlar da ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece, hani ne derler ya bizde, bilirsiniz gecenin en yoğun olduğu zaman, vakit, zaman
1: aydınlığa en yakın zaman,
0: evet,
1: şafak sökmeye zaman, en yakın zaman,
0: evet, şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil, elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Farisi, Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil, sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 23. bölümünü aktaracağız.

Halep şehrinin nüfusu 17. yüzyılda Halep eyaletinde iki büyük şehir yer alıyordu. Bunlardan biri eyaletin yönetim merkezi olan Halep şehri. Diğeri de orta çağlardan beri önemli bir merkez olma vasfını muhafaza eden

Halep şehrinin nüfusu. Halep eyaletinin yönetim merkezi olan Halep şehri, iktisadi ve askeri öneminden dolayı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz Havzası'nın en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biriydi. Şehrin nüfusunun asıl önemli bir kısmını sanayi ve ticaret faaliyetleriyle meşgul olan halk meydana getiriyordu. Fakat büyük bir şehir olmasının yanı sıra bir yönetim merkezi olması ve şehirde çok sayıda dini ve sosyal müesseselerin yer alması, nüfusun çok çeşitli sosyal gruplardan meydana gelmesini de sağlamıştır.

Halep şehrinde 1616 yılında toplam olarak 5903 hane bulunmakta olup bunun 116 hanesi Yahudi, 173 hanesi de Hristiyandı. 1678 yılında Halep şehrinde toplam olarak 11.495 ev ve 9 kapalı çarşı bulunmaktaydı.

1978'de Halep'teki evlerin asıl önemli bölümünü, insanların yani herhangi bir devlet işinde ya da vakıf müessesesinde çalışmayan, geçimini ticari ve sanayi faaliyetlerden sağlayan halkın evleri meydana getiriyordu. Bu evlerin sayısı 9233 olup toplam ev sayısına oranla %78'di. Yine bu sınıfa mensup olup fakir olan toplam 137 ev veya çeşitli sebeplerden dolayı vergiden muaf olanlar toplam 191 ev, oturulmayacak durumda olan harap evlerin sayısı ise 957 idi. Ayrıca Halep'te 361 vakıf evi, 78 imam ve müezzin, 2 derviş evi bulunmaktaydı. Halep'in 17. yüzyıldaki nüfusu çevresinde yer alan Antakya, Hama ve Şam şehirleriyle mukayese ettiğimizde bahsi geçen şehirlerin Halep'ten çok küçük oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira Antakya'nın tahmini nüfusu 1678'de 1.030.214, Şam'ın 1645'te 804.015, Hama'nın da yine 1645'te 7.600.

Halep şehrindeki gayrimüslim nüfusu en açık şekilde gayrimüslimlerden alınan vergi defterlerinde görebilmekteyiz. Bu defterlerden ilkine göre 1627 yılında Cüdeyde'de 166, Harici Babun Nasır'da 120, Ekrat'ta 120, Erbain'de 79, Şimali'de 68, Atvi'de 42, Hezane'de 23, Şeriatlı'da 8 olmak üzere 626 insan Hristiyan Halep şehrinde meskundu.

Bundan başka Diyarbakır'dan 64, Erzurum'dan 5, Van'dan 6, Erzincan'dan 6, Mardin'den 123, Urfa'dan 40, Arapgir'den 32, Gerger'den 14, Hısnı Mansur'dan 9, Besli'den 2, Köycük'ten 20, Sason'dan 85, Rumkale'den 54, Kefirnem'den 67, Hats'tan 35, Hama'dan 24, Trablus'tan 26, Darende'den 7, Humus'tan 23, Musul'dan 23, Hasankeyf'ten 6, Kayseri'den 2 ve Şam köylerinden 7 olmak üzere 681 insan Hristiyan da değişik yerlerden Halep'e gelip yerleşmişlerdi.

Dolayısıyla 1627'de Halep şehrinde toplam olarak 1307 Hristiyan bulunmaktaydı. Bu zamanda Yahudilerin sayısı ise 377'si yerli ve 73'ü de Frank Avrupalı

nüfus yeri almadığı için bu defterdeki verilerden hareketle kasaba ve köylerin nüfusunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. 1678 tarihli hane vergisi defterinde ise kasaba ve köylerin yetişkin erkek nüfusu fert fert gösterilmiştir. Bu defterde Halep ve Antakya şehirlerindeki ev, kapalı çarşı ve bahçe vergilendirmede esas olarak alınmış, kasaba ve köylerde ise vergi mükellefi olanlar insan olarak yazılmıştır.

Eyalet nüfusu 1678 yılında Halep eyaletinde toplam olarak 37.826 ev, insan ve kapalı çarşı yer almaktaydı. Nüfusun asıl önemli bir bölümünü şehir, kasaba ve köylerde oturan ve herhangi bir resmi görev ya da sıfatı bulunmayanlar teşkil ediyordu. Bu kesimin toplam nüfusu ise 33.928 olup eyalet nüfusunun %90'ını teşkil ediyorlardı.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun terim memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: FM 的
1: 他们呢。
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtı.

ne olur tahmin. Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere sunuyorum.

Aileye xoranta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faen, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet delik.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım.

ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

horlandık yüz yıldır senden Irak'ta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lan oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Ac gül sıfra itilafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

0: Kiss FM 的
1: 快乐的

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.